Havielo falan piyasından bon git. Danke. Han değil. Gubin. Да я кофейка принимаю.